0: Mesle Can.
1: Radyo Derdimendis Ekskluzivi.
2: Vincezeps is Polops Ipove. Ra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

var havada, mudi sana havada, şavut havale bise cirime. Duvar muhval armını xal, dar çevi bir şav.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Ne gün asfalit ha? Ara David Bey, ulevo siharuks. Çahutebis da zardilobis bria. Stumaris Amire Bey, zabarula buramari. Kutaysu.

0: Recepts i Spoulops i pove. Shra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Saat is Dardimandi.